Belge daha tuzluk çeki bölümü. Buray, altı bir insan bir asan sonra kimeye. Grazie, Radio Gurikita. Mi fate tanto con poco compagnia. Buona fine settimana.